0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
6: Bağırma.
1: İncitme.
7: Can yakma.
6: Etme.
9: Görmezden gelme.
1: Değer ver.
10: Saygı göster.
7: Sev kardeşim. Sev.
1: Ben senin.
7: Sen bensin.
6: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
1: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
13: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
14: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandı. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Ne diyeyim, Allah razı olsun.
2: Sungür'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sığımız spotu, bize kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun?
4: Sevgilimden ayrıldım.
5: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
6: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
7: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

herkesten çok. Benim derdim herkes.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. İki hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, yarabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. 1 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Hasan Basri Çanta'ya yer vereceğiz. Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim adlı Kur'an tercümesiyle tanınan son devir din alimi Hasan Basri Çantay, 1887 yılında Balıkesir'de doğdu. İlk tahsilini gördükten sonra Balıkesir İdadiyesi'ne girmiş ve okulun 4. sınıfındayken babasının vefatı üzerine ailenin geçimini sağlayabilmek için mektebi bırakmak zorunda kalmıştı. Mektebi bırakmasının ardından Nafia Dairesi'nde memur olarak çalışmaya başlayan Çantay, eğitimden geri kalmamış ve bir yandan Farsça ile Arapça dersleri almış, bir yandan da edebiyat, hukuk ve felsefe ile meşgul olmuştur. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra ise Balıkesir'de yayımlanan Nasihat ve Balıkesir gazetelerinde yazılar yazmış ve bir müddet sonra Yıldırım gazetesini çıkarmış, ardından da Karesi adlı bir gazete yayımlamıştır. Balıkesir'de matbuat hayatının gelişmesinde önemli rol oynayan Çantay, Darül Hilafe Medresesi'nde Türkçe, Edebiyat ve Arapça muallimliği yapmış ve 1. Dünya Savaşı sonlarına doğru da Ses gazetesini çıkartmıştı. Mütareke yılları boyunca Türk milletinin haklarını savunan en hür ve yürekli yazıların yayın organı olarak Ses'in kapatılarak sahibinin İstanbul'a celbedilmesiyle ilgili emir geldiği zaman şehir dışında olan Çantay, tevkif emrini öğrenince kaçmaya karar verip Burhaniye, Kepsut, Dursunbey kasabalarında 9 aydan fazla dolaşmış ve bu yörelerde milli mücadelenin başlaması, halkın silahlanması konusunda önemli faaliyetler göstermiştir. 1. Büyük Millet Meclisi'ne Balıkesir mebusu olarak giren ve hiçbir gruba temayül göstermeyip sonuna kadar bağımsız kalan Çantay, aynı mecliste mebus olarak bulunan şair Mehmet Akif'le yakın arkadaş olmuş ve ondan Arap edebiyatı okumuştur. Çantay, Büyük Millet Meclisi'nin 1. dönemi sonunda Balıkesir'e edebiyat muallimi olarak dönmüş ve ayrıca burada 132 şehit çocuğun eğitimi için kurulan yetiştirme yurdunun müdürlüğünü de üstlenmiştir. 1928 yılında aşırı zihin yorgunluğundan dolayı hastalanınca emekliye ayrılıp bir süre ziraat ve ticaretle meşgul olmuş, daha sonra tekrar dini, ilmi ve edebi faaliyetlere dönerek telif ve tercüme eserler meydana getirmiştir. 1950 yılından itibaren demokratik yönetimin sağladığı kısmi din ve vicdan hürriyetiyle birlikte başlayan İslam dininin öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, yayınlar ve diğer vasıtalarla desteklenmesine dönük faaliyetlere Çantay'da katılmıştır. Din ve vicdan hürriyetinin sağladığı haklar bakımından uzun süren bir fetret döneminden sonra Türkiye'de başlayıp hızla gelişen bu faaliyetler, bir bakıma tabii olarak karşılanabilecek farklı görüşler, gruplar ve usulleri de beraberinde getirmiştir. Bu farklılık ve çeşitlilik içinde Hasan Basri Çantay, zengin ilmi ve fikri birikimi, siyasi tecrübesi ve güvenilir şahsiyetiyle gruplar arasında hakemlik yapmış, görüş ve metotların isabetli ve uygulanabilir olanlarını belirlemeye çalışmış, böylece din alimlerinin, muhafazakar aydınların, hamiyetli zenginlerin yol göstericisi ve nihai merciği olmuştur. 1964 yılında İstanbul'da vefat eden Çantay'ın kaleme aldığı eserler arasında en önemli olanı Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim adlı Kur'an mealidir. Kitabın ön sözünde mütercim, Kur'an gibi her yönüyle eşsiz olan bir eserin tercüme edilmesinin güçlüklerini dile getirmekle beraber eserin hemen her sayfasında bol dipnotlara yer vermiştir. Ayrıca ayetlerin tercümesinde tercih edilen manaların kaynaklarını gösterdiği gibi farklı anlayışlara dayanan anlamlar kaydetmiş ve Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması amacıyla açıklayıcı ve destekleyici bilgiler vermiştir. Yıllarca süren bir emeğin, iman, sabır ve ilmi titizliğin ürünü olan Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim, Türkçe Kur'an tercümeleri alanında yeni bir çığır açmıştır. Bu bakımdan yayımından sonra yapılan Türkçe Kur'an tercümesi faaliyetlerinde kendisinden müstani kalınmamış ve alanında henüz aşılamamış eser niteliğini hep korumuştur. Kitap ilk defa 1953 yılında İstanbul'da 3 cilt halinde neşredilmiş, daha sonra da birçok baskısı yapılmıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Hasan Basri Çantay'ı tanımaya çalıştık. Programımızın bir başka bölümünde buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.
2: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Takıyüddin el-Raşid'den bahsedeceğiz. Türk İslam aleminin son, Osmanlı Devleti'nin ilk ve tek rasathanesinin kurucusu, klasik İslam astronomisinin de en önemli ve son temsilcisi olan Takıyüddin el-Raşid, İstanbul'u

hapishanesiyle meşhur olmuş bir astronomdur. 14 Haziran 1526 tarihinde Şam'da dünyaya gelen Takıyüddin, ilk eğitimini kadı olan babasından alarak önce klasik İslami ilimleri tahsil etmiştir. Bundan sonra Şam ve Kahire'deki ünlü alimlerden hadis, tefsir, fıkıh, matematik, tıp ve astronomi gibi ilimleri okumuş, ayrıca Buhari okutma icazetnamesi almıştır. Mısır'daki tahsilini tamamladıktan sonra Şam'da kadılıkla birlikte buradaki bazı medreselerde müderrislik yapmıştır. Takıyüddin 1550 yılında ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek öğrenimini dönemin önde gelen alimlerinin yanında tamamlamış ve bir müddet burada kaldıktan sonra Mısır'a giderek Kahire'de müderrislik yapmıştır. Mısır kadısı Abdülkerim Çelebi ile babasının teşvikleriyle astronomi ve matematik üzerinde yoğunlaşmış, bazı rasatlar yapabilmek için de 25 metre derinliğinde bir rasat kuyusu kazdırarak sabit yıldızları gündüz gözlemlemeye çalışmıştır. 1570 senesinde İstanbul'a gelerek buradaki ulema meclislerinde takdir gören Takıyüddin, bir yıl sonra da müneccimbaşı tayin edilmiştir. Daha sonra astronomi çalışmaları için Galata Kulesi'nden basit aletlerle gözlemlere başlamış, ancak buradaki aletleri ve gözlemleri yetersiz bularak Padişah 2. Murat'tan izin alıp Tophane Tepesi'nde rasathane kurdurmuş ve çalışmalarını 1577 yılından itibaren burada sürdürmüştür. Takıyüddin, rasathanede bir kütüphane oluşturmuş ve yanına birçok astronom toplayarak klasik İslam rasathanelerindeki aletleri imal etmiş, bunların yanında yeni rasat aletleri geliştirmiştir. Takıyüddin, 18 Şubat 1585 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Osmanlı döneminde yetişen çok yönlü bilim ve düşünce adamlarından biri olan Takıyüddin, matematik, astronomi, fizik, optik, mekanik ve tıp konularında çeşitli eserler kaleme almış ve eserlerini Arapça yazmıştır. Özellikle gözlemlerinden elde ettiği verilere dayanarak ayın, yerin ve diğer gezegenlerin hareketlerindeki düzensizlikleri günümüz değerlerine yakın ölçülerde açıklamış, ayrıca güneş parametreleri hesabında yeni bir usul uygulamıştır. Takıyüddin, astronomik çalışmalarda ondalık kesirlerin kullanılmasını geliştirerek trigonometriye ve astronomiye ilk defa tatbik etmiş ve bunun yanında aritmetikte kendine özgü pratik bir rakamlama sistemi geliştirerek 60'lı kesirlerin yerine ondalık kesirleri ilk kullanan kişi olmuştur. Bu arada cebir konularına da girmiş ve ikinci dereceden denklemleri aritmetik yoluyla çözmüştür. Optik alanında da büyük başarı gösteren Takıyüddin, ilk defa ışığın küresel yayılımını anlatmış ve teleskop aletini ilk yapan kişi olarak yazdığı optik kitabında bu aleti, uzakta bulunmaları sebebiyle görünmeyen şeyleri gösterebilen bir mercek şeklinde tanımlamıştır. Takıyüddin, mekanik saatler, kaldıraçlar ve göllerden, ırmaklardan, kuyulardan su çekmekte kullanılan çeşitli araç gereçler tasarlayarak bunları bir eserinde ayrıntılarıyla açıklamıştır. Aynı zamanda mekanik saatlerde dakika taksimatından söz etmiş ve saati bir astronomi aracı olarak ilk defa o kullanmıştır. Onun saatlerinin en önemli özelliği dakikanın yanında saniyeyi de göstermesidir ki cep, duvar, masa ve astronomik gözlem saatlerini anlattığı kitabı Batı dünyası dahil o yüzyılda konuyla ilgili en kapsamlı eser olup devrinin en önemli mühendislerinden biri olarak kabul edilmiştir. Takıyüddin Er-Raşid'den bahsettik. Sonraki bölümümüzde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyü FM Radyo Dergisi.

0: çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımızla...
1: Sevgili dinleyiciler, şu anda TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun canlı yayınını Adyo FM ortak yayınında dinlemektesiniz.
0: Birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Değerli dinleyiciler, Bölge Gündemi devam ediyor. Programımızın bu bölümünde şimdi günümüzde efendim hemen hemen her evin, her ailenin en sıcak ve en yakıcı gündem maddelerinden birine dosya açıyoruz. Emlak ve gayrimenkul piyasasını konuşacağız. Hattımızın ucunda efendim gayrimenkul uzmanı Sayın Mehmet Sinan Can Polat yer alıyor efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sesimi alabiliyor musunuz?
1: Alabiliyorum, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağolunuz efendim, çok sağolunuz. Sohbetimize piyasanın genel fotoğrafını çekerek başlayalım dilerseniz. İstatistikleri, mevcut verileri baktığımızda konut satışlarında gözle görülür bir yavaşlama, bir durgunluk var mı efendim? Kredi faizleri konusunda, vatandaşın nakde ulaşımı konusunda neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet, çok güzel bir soruyla başladık. Yani uzun yıllardır sektör içerisinde bulunmamdan kaynaklı, özellikle bu 2026'nın ilk çeyreğinden bugüne kadar, geçmişi de vardı, sadece bu yılı değerlendirmek istiyorum. Türkiye genelinde gözle görülür bir durağanlık söz konusu. Bunun başlıca sebeplerinin en birincisi olarak bizler eş ve karı koca çalışarak ağırlıklı konut ihtiyacımızı banka konut kredisiyle çözerdik. Ama yaklaşık 2 yıl aşkın bir süredir konut kredi faizlerinin yüksekliği bizim tüketicilerimizin ev almalarına, barınma sorunu çözmelerine ciddi bir engel. Hemen kısa bir örnek vereyim. Şu an örnek veriyorum, ben bir 3 milyonluk daire alacağım oturabilecek vaziyette. 2 milyon TL'sini kredi çekmek istiyorum. 1 milyon TL'nin de mevcut nakit var. Aylık ödeyeceğim bedel 30 bin lira. 1 milyon için, 2 milyon için 60 bin lira. Ben 10 yıl boyunca bu 60 bin lirayı çekeceğim, 2 bin lira için ödeyeceğim. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Şu anki çalışanlarımızın durumu, emeklerimizin aldığı maaşı göz önünde bulunduracak olur isek, bu 60 bin TL'yi ödeyebilecek kesim sayısı çok az. Birinci sebep bunu görüyorum. Bir an önce bu konut kredi faizlerinin düşmesi ve bizim tüketicilerimizin alımlarının gerçekleştirilmesi. Burada bir taşla iki kuş vuracağız. Birazdan ona da değineceğim. Biliyorsunuz kira fiyatları her geçen gün, bakın her ay, her yıl demiyorum, her geçen gün artıyor.
0: Evet.
1: Kiralık ev arayan vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin bu konuda ciddi mağduriyetleri var, ciddi sıkıntıları var.
0: Özellikle efendim memurların tayin dönemi geldi değil mi? Yakında üniversiteler açacak. Öğrencilerimiz de barınma ihtiyacını karşılamak durumunda olacaklar.
1: Kesinlikle çok haklı.
0: Öğrenci akını başlayacak adeta. Piyasada kiralık ev bulmak mümkün olacak mı efendim bu süreçte?
1: Kiralık ev bulmak mümkün olmayacağı gibi o rakamlara ulaşmak da mümkün olmayacak. Türkiye genelinde bir ortalama rakam vermek istiyorum. İstisnalara ayırıyorum. Bugün 1+1 standart bir dairenin aylık kirası 15-20 bin lira. 1+1'in. Ve bunu ortalama alıyorum. Bunu 2+1 ve 3+1 olarak düşünürseniz bu rakam 50 bin 60 bin lira kadar dayanıyor. Şimdi soruyorum. Üniversiteler açılmak üzere, yeni üniversite kazanan gençlerimiz farklı şehirlerde okuyacaklar ve barınma sorunları var. Ailenin bütçesi zaten kendisinin yaşamını idame etmesine çok zor yetiyor. Artı memurlarımızın tayin dönemi geldi. Şehirler arası tayinler yaşanıyor. Yeni ev bulmaları, taşınmaları da en azından bütün masraflar da dahil ciddi bir külfet oluşturuyor. Kısaca deyim yerindeyse, hem konut stoğumuz çok az, hem de kira fiyatlarımız gerçekten her geçen gün yükseliyor. Kısa bir örnek vereyim. Bizim Türkiye'mizin genelinin konut ihtiyacı yıllık 800-900 bin adet. Şu anki günümüzde...
0: Yani 1 milyona yakın bir konut ihtiyacımız olduğunu söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle. Şu an baktığımız zaman müteahhitlerimiz de zor durumda. Çünkü inşaat maliyetleri, arsa maliyetleri her geçen gün artıyor. Geçmiş dönemde 100 tane müteahhitimiz varsa, örnek olarak veriyorum, inşaat yapan, konut üreten, bu sayı 10'lu rakamlara kadar düştü. Hal böyle olunca biz konut üretmekte zorlanıyoruz. Yani şu anki mevcut üretilen konut sayısı 100 bindir, belki 200 bindir. Bu da ne oluyor? Her geçen gün o katlanarak ihtiyacımız olan konut rakamının üzerine biliyor Vedat Bey.
0: Evet efendim, barınma ihtiyacının önemini elbette biliyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi yıllık 1 milyona yakın bir talep varsa, bir ihtiyaç varsa bunu karşılamakta çok kolay olmasa gerek, özellikle şu süreçte efendim. Tabii barınma ihtiyacının dışında bir de efendim yatırım talebi var. Şu anda elinde bir miktar para olan, birikimi olan vatandaşın kafası biraz karışık. Parasını bankaya koyup risksiz yüksek mevduat almak mı? Öte yandan gayrimenkulün o geleneksel güvenli limanına sığınmak mı efendim? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gelecek
1: okuyan bir uzman olarak. Çok güzel bir soru. Bunu da hemen biraz açarak izah edeyim. İzleyicilerimiz de, vatandaşlarımız da net bir şekilde bilgi sahibi olsunlar. Biliyorsunuz bu Orta Doğu'daki savaşla beraber yaklaşık yılın başından, Ocak ayından itibaren altında ciddi bir düşüş gözlemliyoruz. Bizim vatandaşlarımızın büyük bir bölümü altının yükselişine bakarak belki gayrimenkullerini, belki elindeki mevcutları tüketip altına yatırdılar. Bu altından kaynaklı Türkiye geneli hem de çok ciddi bir rakam var. Çok ciddi bir zararları söz konusu. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu zararın giderilmesi için savaşın bitmesini, işte ekonominin düzelmesini ve tekrar o elindeki elde edeceği gelirle yatırım yapma düşüncesi içerisinde. İkinci bir konu, biliyorsunuz mevduat faizleri uzun bir süredir çok yüksek. Vatandaşlarımız da kimisi evini satıyor ya da gayrimenkulünü satıyor, mevduata yatırıyor. Şu an aslında bana göre, ben 36 yıllık sektörde hakikaten ciddi bir emek vermiş bir kardeşinizim. Şunu altını çizerek çok ciddi bir şekilde vurgulamak isterim. Altın ne olursa olsun, döviz, euro, dolar ne olursa olsun, mevduat faizi ne olursa olsun, en güvenilir liman bir arsadır, bir topraktır, bir gayrimenkuldür. Neden? Hepimiz çok iyi biliriz. Orada ciddi bir getiri elde edebiliriz ama hazıra daha dayanmaz, mevcut para bir biçimde erir. Ama diğer türlü yapacağımız gayrimenkulde inanın oradan elde edeceğiniz gelirin 10 katını bu taraftan elde edebilirsiniz diyor. Bütün tüketicilerimizi, vatandaşlarımızı elindeki mevcut paraya göre, imkanlarına göre gerek barınacağı bir konut, gerekse 100 metrekare de olsa bir toprağa, arsaya bağlamalarını içtenlikle belirtiyorum.
0: Evet, bu noktada ben şu soruyu da efendim sormak istiyorum sizlere. Dar ve orta gelirli vatandaşlar bir miktar efendim sizin de bahsettiğiniz gibi arazi alımına tercih etmeye başladı. Şehrin çevresinden arsa veya tarla almaya, oralara aslında küçük prefabrik evler ya da tiny house'lar dediğimiz yapıları koymaya başladılar. Bu toprağa yöneliş doğru bir yatırım hamlesi mi acaba? Bu noktada bu soruyu sormak istiyorum size.
1: Vedat Bey, %100 doğru bir yatırım, %100 doğru bir hamle. Nedeni de bizim şu anki konut kiralık ve satış rakamları hakikaten her geçen gün yükseliyor. Şunu yine böyle ısrarla belirteyim. Biz bu yılın sonuna kadar hakikaten ciddi bir anlamda konut üretimini hayata geçirmez isek, inanın 2027'nin ilk çeyreğinde, ortalarında, sonuna doğru şu anki söz konusu rakamları inanın 2 ile 3 ile çarpabilirsiniz. Yani bugün barınma çok ciddi bir sorun olacak. O anlamıyla mevcudumuzda ne varsa, imkanlarımızı nasıl değerlendirebiliyorsak, bir konteyner koyacağımız, bir prefabrik koyacağımız bir araziye, bir arsaya, bir tarlaya yatırım yapmalarını belirtiyorum. Hakikaten bizim bu çıkmazda olan gayrimenkul sektörümüz, çünkü bakın piyasalar çok durgun. Esnafa gidin, bir söyleyin bina işitirsiniz. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi bizim lokomotif sektörümüz olan gayrimenkul sektörünün inşaat sektörünün durağanlığıdır. 360 tane iş kolunu bünyesinde barındırıyor Vedat Bey. Evet. İnşaat durduğu zaman 360 tane iş kolu duruyor ve piyasalara %60-%70 yansıyor. O anlamıyla tekrar söylüyorum, doğru bir soru sordunuz. Cevabı da gerçekten evet. ciddi anlamda bu tür eğilimlere yatırım yapmamızdır.
0: Gayrimenkul uzmanı Sayın Mehmet Sinan Can Polat efendim, ekonominin en karmaşık, en zorlu başlıklarından birini efendim sizlerle çok yalın, özellikle vatandaşın anlayacağı bir dille konuştuk, bizlere özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ev sahibi olma hayali kuranlar, toprak sahibi olma hayali kuranlara ve vatandaşlarımıza vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çalışmalarınıza kolaylıklar dileriz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de sağlıklı ve hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Kolaylıklar dileriz.

0: Değerli dinleyiciler, YKS Tercih Maratonu'nun tüm heyecanıyla devam ettiği bugünlerde gençlerimizin aydınlık geleceğine rehberlik etmeye, çalışmayı sürdürüyoruz efendim. Rotamızı huzur, medeniyet ve güven şehri Adıyaman'a çeviriyoruz şimdi de. Bilim ışığıyla hızla büyüyen donanımlı akademik kadrosuyla bölgenin parlayan yıldızı olan Adıyaman Üniversitesi'ni konuşacağız. Bir gencin kendini evinde hissedeceği o sıcak kampüs yaşantısını, sunulan eğitim olanaklarını işin en yetkili isminden dinleyeceğiz. Tercih listelerine son şeklini veren üniversite adaylarımız için çok verimli bir sohbet olacağını umuyoruz. Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş hattımız efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Vedat Bey, merhabalar.
0: Merhabalar Sayın Pektaş. Kıymetli hocam, üniversite tercih rehberlerinde sayısız seçenek var. Bizler Adıyaman Üniversitesi'nin o sıcak, öğrenciyi merkeze alan farklı bir ruhu olduğunu çok iyi biliyoruz. Masasında kılavuzla bekleyen bir gence neden Adıyaman Üniversitesi'ni seçmeli diye sorsak, öğrencilerinize vaat ettiğiniz o temel akademik vizyonu ve kampüs ruhunu sizden dinlemek istiyoruz. Buyursunlar.
1: Teşekkür ediyorum öncelikle Vedat Bey. Tüm dinleyicilerinizi de üniversite ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Tabii tercih dönemi gençlerimizin hayatındaki en önemli karar süreçlerinden biri. Sadece bölüm seçmiyorlar öğrenciler bu süreçte. Yaşayacakları şehri, akademik ortamı, sosyal hayatı ve geleceği de seçiyorlar bir taraftan. Biz Adıyaman Üniversitesi olarak 2006 yılında kurulmuş, aslında genç ve dinamik bir üniversiteyiz. 14 fakültemiz, bir enstitümüz, bir yüksekokulumuz, 6 meslek yüksekokulumuz ve bir devlet konservatuvarımızla eğitim veriyoruz. 17 bin aşkın öğrencimiz

0: 1345'i lisans düzeyinde olacak. 1433'ü de ön lisans programlarımızda eğitim görecek tercih eden öğrencilerimiz. Tabii merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarımızın yanında bizim özel yetenek sınavıyla da öğrenci kabul eden programlarımız var. Spor bilimleri fakültemizin içerisinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, devlet konservatuvarımızdaki müzikoloji programı, güzel sanatlar fakültemizin resim ve seramik bölümleri de yeteneklerini akademiyle buluşturmayı isteyen gençlerimizi bekliyor. Biz bu yıl ilk kez seramik bölümüne öğrenci kabul edeceğiz. Bu bizim için bir yenilik. Yine turizm fakültemiz bünyesinde turizm işletmeciliği programımıza ilk kez öğrenci alacağız. Yani Adıyaman Üniversitesi ailesine katılacak olmanın yeni öğrencilerimizle birlikte heyecanını şimdiden bizler de yaşıyoruz. Bizim son yıllarda aslında ortaya koyduğumuz somut başarılarımız neden Adıyaman Üniversitesi'nin bir cevabı olarak belki öğrencilerimize, gençlerimize sunulabilir. Malumunuz aslında üniversiteler artık eğitim veren, sadece eğitim veren kurumlar değil, araştıran, üreten, uluslararası işbirlikleri geliştiren ve öğrencilerini geleceğe hazırlayan kurumlar. Biz de tam olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. İzin verirseniz ben üniversitemizin birkaç başarısından öne çıkan bazı hususlardan bahsetmek isterim Vedat Bey.
1: Elbette efendim, buyursunlar.
0: Tabii eğitim kalitesi, eğitim öğretim kalitesi tüm eğitim kurumları için başat faktörlerden bir tanesi. Bizim için de eğitim kalitesi önceliklerimiz arasında. Programlarımızın akreditasyon süreçlerinden geçiyor olması öğrencilerimiz, biz tercih edecek gençler için oldukça kıymetli. Biz şimdiye kadar malum zor bir süreç yaşadık. Yani depremden çıkmış bir şehirdeki bir üniversiteyiz. Allah tekrar hiç bir kimseye yaşatmasın. Çok zor günler yaşadık. Ama biz çok hızlı toparlandık. Devletimizin, milletimizin desteğiyle fiziki olarak inşa faaliyetlerimizi çok hızlı şekilde tadilatlarımızı tamamladık. İlk dönemde %16'lık bir yüz yüze eğitimle başlamıştık ama hemen akabindeki eğitim öğretim yılında %100 yüz yüze eğitime geçtik.
1: Evet efendim. Evet, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Selcan Yüksel Berktaş'tan dinledik efendim. Kısa bir bağlantı kopukluğu yaşadık.
0: Alo.
1: Efendim, sesinizi duyuyoruz. Buyursunlar. Devam ediyordunuz. Evet, toparlayalım. Buyursunlar.
0: Bizim 7 lisans programımız akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirildi ve akreditasyon almaya hak kazandı. Üniversite olarak da 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazandık. Biz üniversitede öğrencilerimize araştırma ve proje kültürünü geliştirmek için çok güzel imkanlar sunuyoruz. Özellikle ÜNİDES projelerinde ve TÜBİTAK öğrenci projelerinde önde bir üniversiteyiz. ÜNİDES projelerinin 4. döneminde bir Türkiye birinciliğimiz var. Devamında bir Türkiye 4.'lüğümüz oldu. Yine TÜBİTAK 22.09 öğrenci araştırma projelerinde de %43'lük kabul oranıyla Türkiye'de 6. üniversite konumundaydık geçen yıl. Fiziki imkanlarımız da derslik, laboratuvar, bu evet. Birazcık tercih döneminde öğrencilerimizin ve ailelerimizin kafasında soru işareti oluşturabiliyor. Evet. Depremden sonraki süreçte çok hızlı bir toparlanmayla birlikte ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki evet. Dersliklerimiz, laboratuvarlarımız, uygulama alanlarımız depremden öncekine kıyasla daha güçlü bir şekilde evet. Öğrencilerimize hizmet veriyor.
1: Evet.
0: Bununla birlikte biz tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi için de belki önümüzdeki dönem faaliyete geçecek şekilde modern binalarımızı tamamlamak üzereyiz. Uygulamalı eğitime önemsiyoruz. Malum iş dünyasının en çok önem verdiği konulardan biri. mezunların teorik bilginin yanında uygulama deneyimine de sahip olması.
1: Özellikle yeni kurulacak, kurulan üniversitenizde değil mi efendim, Turizm Fakültesi'nde uygulama eğitimler gerçekten büyük bir önem taşıyacaktır efendim. Evet, süremizin de sonuna gelmiş olduk bu noktada. İnşallah bir başka programımızda sizlerle daha detaylı bir sohbet gerçekleştirmek isteriz efendim. Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş, gençlerimizin geleceğine

0: tutmuş oluruz bu aydınlık ışık için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
0: Değerli dinleyiciler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Bölge Gündemi'nin sonuna geldik. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Efendim, sizce zeka nedir diye sorsam, acaba ne dersiniz? Yani zeka için türlü tanımlar var. Öncelikle Sözlüğe soralım, zeka nedir diye. Sözlüğe göre zeka, insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, ferasettir. Bu sözlüğün verdiği ilk anlam. Başka tanımlar da yapıyor. Devam edelim okumaya. Olayları bağımsız olarak düşünebilme, yeni durumlara başarıyla uyabilme, eylem ve tutumları belli bir düşünce ya da erek çerçevesinde toplayabilme yeteneği. Bu da bir tanım. Bir tanım daha var. Algılama, belleme, çağrışım yapma, imgeleme, yargıda bulunma, usa vurma, soyutlama, genelleme gibi ruhsal işlevlerin tümüne verilen ad. Efendim, bu tanımlar sözlüğün zeka için verdiği tanımlar. Aslında zekanın ne olduğu sorusu, psikologların 1800'lü yıllardan beri üzerinde tartıştıkları önemli sorulardan biri. Zekayı ölçmek için çeşitli testler geliştirilmiş. Bu ölçme, psikolojinin bir alt dalı olan ve psikometri adı verilen bir alanın parçası. Psikometri, kişinin yeteneklerini, kişilik özelliklerini ve inanışlarını çeşitli ortamlarda ölçen testlerin hazırlanmasıyla ilgili olan bir psikoloji alt dalı. Her insan zekayı kendine göre tanımlasa da, zekaya ilişkin teorilerin hepsi zekanın geliştirilebilir olduğu konusunda hemfikir. İnsanların geneli IQ puanlarının zekayı ölçtüğünü düşünüyorlar. Zeka kelimesinin kelime olarak anlamına baktığımızda karşımıza insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçeklikleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yetenekleri gibi temalar çıkıyor. Peki farklı yeteneklere sahip insanların zekalarını neye göre sıralarız? Farklı zeka türleri var mıdır? Bu tarz sorular için türlü cevaplar verilmeye çalışılmış ve dahası zeka kuramları geliştirilmiş. Biz bu kadar detaya girmeyeceğiz efendim. Zira zeka kimine göre uygun yerde uygun davranışı ortaya koymak, kimine göre sayısal ya da sözel kavrayış gücüne sahip olmak, kimine göre para kazanmanın yolunu bilmek, kimine göre akıl yürütebilmek. Yani tanımlar çok, teoriler işin içinden çıkılacak gibi değil. Bizim için önemli olan nokta, bir kelime olarak zeka ne demek? Ve bir kelime olarak zeka kelimesi bize ne söylüyor? Efendim, zeka birçok kelime gibi aslen Arapça bir kelime. Evet, dikkatinizi çekerim. Zekanın çok enteresan bir anlamı var. Kelime anlamı itibariyle zeka, keskin olma, keskin kokma, ateş harlanma gibi anlamlar taşıyor. Yani işin içinde keskinlik var, har, yani ateş var, yani yakıcılık var, risk var, tehlike var. Biz ne için keskin deriz genellikle? Bıçak için deriz, değil mi? Zeka kelimesinin anlamı da bıçak gibi keskin bir taraf, keskin bir özellik taşıyor. Ve ateş, ateş yakar, ateş aydınlatır, ateş ısıtır, ateş umut verir, ateş hayat verir, ateş kül eder, yok eder, hiç eder. Yani efendim, ateşte hem öldürücü hem yaşatıcı bir özellik vardır. Zekanın kelime anlamında har var, harlanma var, ateş var. Dolayısıyla zekada hem iyi, hem kötü, hem yararlı, hem zararlı şeyler var. O nedenle zekayı bir ateş bellemek, ondan istifade etmeyi bilmek, yanmamak ve yakmamak gerekir. Onun ışığından istifade etmek gerekir. Efendim, zeki de zekadan türemiş bir kelimedir ve zeka sahibi demektir. Ayrıca gerzek diye bir kelimemiz de var ki, geri zekalı ifadesinin kısaltılmış hali. Rabbimiz cümlemizin aklını, zekasını ve tüm zihni fonksiyonlarını korusun. Hayra ve hakka hizmet edecek şekilde kullanmayı nasip etsin inşallah. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

yüreğime daldın yine. Sevdalara saldın yine. Beni benden aldın yine. Bilmem

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
3: Uslu çocuk olma konusunda böyle itaati, sadakati yücelten bir kültürümüz var. Ya bu bir noktaya kadar iyi tabii. Fakat belli bir dozu aştığı zaman da kişide yeteneklerin gelişmesine mani oluyor. Girişimciliğe mani oluyor. Böyle risk almasını engelliyor.

problem olmaz ama topluma karşısına çıkıp konuşması gerektiği zaman, toplantıda söz alması gereken durumlarda müthiş panik yaşar. Sosyal kaygı varsa sosyal fobiye dönüşür. Bunun çözümünde kişinin yapacağı bazı şeylerle düzelebiliyor. Eğer belli bir dozu geçiyorsa terapi gerekiyor. Terapi ve beyinde sosyal duygularla ilgili alanlar aşırı yoğunlukta çalışıyorsa ilaç da gerekebilir bu durumlarda. Ama hafif durumlar için genellikle böyle yani yeni başlamış yahut da hani çocukluktan beri olan hafif bir içe dönüklük, çekingenlik, kaçınganlık durumlarında onu düzeltmenin yolu kişinin atacağı bazı adımlarla mümkün. Bunlardan bir tanesi, şimdi bu kişilerin bir özelliği vardır. İnsanların onun hakkında ne düşündüğüne çok önem verirler. Yani başkalarının ne giydiğini, ne yediğini, oturduğunu, böyle dış görünümü yahut da işte yaptığı davranışların devamlı eleştirildiğini hissederler. Yani devamlı hep olumsuz bir algılama, olumsuz yorumlamalar içerisindedirler bu kimseler. Bu kimselere kendilerine hem olumlu hem olumsuz yönlerine aynı anda birlikte bakmayı öğrenebilirlerse kendilerine karşı da objektif olacak insan. Kendine de haksızlık yapmayacak. Kendine karşı da adil olacak. Bunu yapabilirlerse bu düzelebiliyor böyle durumlarda. Ama kendi olumsuz duygularını maksimize ediyorlar, olumlu yönlerini minimize ediyorlar bu kişiler. Küçültüyorlar ve böyle olunca ne oluyor? Kendilerine benlik algıları düşüyor. Yani benlik seviyeleri, bir insan, herkesin bir benlik algısı vardır. Bu benlik algısında yani bir benlik seviyesi vardır. Benlik seviyesinin kendisini benlik seviyesinin üzerinde görüyorsa bir kimse, benlik algısı yüksektir. İşte gurur, kibir ortaya çıkar. Yani kendini olduğundan daha yüksek değerli görüyordur. Kusurlarını görmüyordur. Ya tam tersi, benlik algısı düşükse kişinin, yani kendi olumlu olumsuz yönlerle kendini olduğu gibi görmeyip olduğundan daha değersiz görüyorsa, benlik algısı düşük olur. Böyle durumda sosyal kaygılar daha çok ortaya çıkar. Bu kişinin savaşı kendisiyle daha çok olur. Diğer kişilerin çatışması toplumla, yakın çevreleriyle olur. Şimdi burada bu içine kapanıklık durumunda kişinin bu olumlu, kendine olumlu bakmasını sağlamak burada önemli gerekiyor. İkincisi de bu kişilerde girişimcilik, girişkenlik eğitimine ihtiyaç var. Yani kişiler, yani bunun benzer bir örneğini kendisini burada anmak istiyorum. Hekimoğlu İsmail, biliyorsun, çok büyük, şu anda Asım'ın nesli yetişiyorsa onda büyük emeği olanlardan, Allah uzun ömürler ver diyelim. Şimdi ondan dinlediğim bir, ben öğrencilik yıllarında dinlediğim bir sözü hatırlayayım. Böyle hata yapma konusunda bir konferans konusu olduğunda şu sözü çok, o dönemde bana veya birçok kimse çok cesaret vermişti. Ancak ölüler hata yapmaz. Yani ölünün dışında herkes hata yapabilir. Yani bunu bilmek, yani hatadan korkmamak gerekiyor. Hata önemli olan, şimdi insan olayları değerlendirirken bir olayla karşılaştığı zaman üç türlü tepki vardır. Bir hatalı bir davranış yaptığı zaman üç türlü. Birinci tepki, o hatalı davranıştan hiç ders sonuç çıkarmayıp aynı hatayı devam ettirmek. Aynı hatayı, buna hatta Anadolu'da böyle kişiler hüdük denir. Yani burnunun doğrultusuna gider, hiç kimseyi dinlemez. Yani ikinci kişiler aynı hatayı bir defa yapar, ikinci defa yapmazlar. Bu ortalama bir insandır. Yani genelde aynı hatayı hepimiz yapabiliriz çünkü. Yani üçüncü insanlar, ki yani en akıllısı, en başarılı insanlarda olan özellik, bir hatayı başkasının yaptığı hatalardan ders alır ve hatayı yapmamayı öyle başarır. Yani deneme yanılma yoluyla gitmez. Yani o kimse başkanın hatalarından ders alır. Ne olur? Diyelim buradaki yaşam koşluğu deniyor şimdi. Yani evet. Mesela ne yapıyorsunuz? Böyle yani hayat tecrübesi olan kişilerden, onların tecrübelerinden faydalanmak. Onların deneme yanılmaya girmek yerine onun yaşadıkları örnekleri kendi hayatında beynine programlar olarak yüklemek. Bunu yaptığınız zaman başkalarının hatalarından ders çıkardığı için daha az hata yapar. Şimdi burada içe kapanık bir genç için yani önemli olan kendine haksızlık yapmasın ve hata yapmaktan korkmasın. Bunun arkasında özgüven eksikliği var ve üzerine giderek ancak sorunu çözebilir. Duyarsızlaşması gerekiyor sorunlara karşı. Hatta bir Amerika'da bir konferans dinlerken bir meslektaşımız anlatmıştı. Japon

0: bir tebliğ sunuyor tıp kongresinde. Fakat İngilizce öyle kötü ki diyor. Yani böyle rezil oldu diyor. Fakat çıktıktan sonra ben sordum diyor, ya tebliğin güzeldi ama İngilizcen çok berbattı. Yani rahatsız olmadı mı ya, benim ana dilim İngilizce değil ki. Tabii ki hata yapacağım. Nasıl öğrenirim ki başka dedi. Şimdi ve bu bir şeydir bak. Yani bu özgüven işaretidir. Ve hatalarını bilerek hatayı düzeltmek konusunda girişimci olmaktır. Yani bu nedenle yani bu başka güle, başka komik duruma düşeceğim, güleceğim tarzındaki bir şeye hiç bundan korktuğumuz zaman yeteneklerimiz gelişemez. Yani hata yapmayan sıfır hata yapmak hoş olurdu ama mümkün değil. Yani önemli olan hata yaptığın zaman hatadan ne bana ne öğretti diyebilmek, sonuç çıkarabilmek. Yani çünkü her hata bir insan hayatında hatta yaşadığı bazı şok yaşantılar insana bir okul bitirmiş gibi ders verir. Ve bu onun için kazanım haline dönüşür. Yani fırsat olması buradan. Hani bir Çince'de böyle şeyler, kelimeler, kavramlar sembollerle yazılıyor. Yani burada mesela güneş aydınlık sembolünü yazarken ayla güneşin karışımı gibi bir şey yazılır. Burada da İngilizce'de fırsat kelimesi de tehlike ve risk kelimelerinin bir arada olan iki sembolle oluşmuş. Yani burada yani insanın hayatındaki başarı riski almakla mümkün. Yani her yaşanan her tehlikeli durumun, her riskli durumun karşılığında bir fırsat vardır. Yani bu nedenle yani fırsatla tehlike bir aradadır çoğu zaman. Bu tehlikeden, riskten korkmamak gerekiyor. Tehlike ve fırsat birlikte yazılması insanın hayatındaki burada başarı kavramında çok önemli. Buna nedenle eğer ideali olan bir kimse varsa hedefe giderken hata yapma ihtimallerini belirler ama hata yapacaksa da onu göze alır. Oradan başka türlü kendini geliştiremez insan. Yürümekten korkarsanız yürümeyi öğrenemezsiniz. Yani bir kayak öğrenen bir insan düşmeden kayak öğrenilmez ki. Düşecek, kalkacak, öyle öğrenilecek. Yani bunun için hayatta da böyle bazı şeyler yaşayarak öğreniliyor. Anne babanın çocuğun yapması gerekeni yapmayacak, ona rehber olacak. Yani bunu yapmazsa çocuk kolaya alışıyor, hazır alışıyor, yetenekler gelişmiyor. Yani bu ilkokul çağı hadi neyse de lisede bile aynı şeyi yapılıyor. Artık lise dönemine gelmiş bir genç bir yerden bir yere kendi başına gidebilme konusunda şey sahibi olması gerekiyor. Yani özgür iradesini kullanabilmesi gerekir ki girişimci olsun, kendine güven gelsin, atak olsun, başarılı olabilsin. Tuttuğunu koparabilsin, benim fikrim budur desin. Bunu diyebilmesi için muhakkak fırsatlar vermek, seçenekler sunmak ona. Ama seçenekleri genellikle annelerin yaptığı, dediğiniz gibi seçenek sunmak yerine bunu yapması gerekeni yapıyor. Öyle olunca nasıl annem benden çok düşünüyor, beni daha çok beni koruyor deyip kendini bırakır. Yani korumacı annelik yani sosyal fobiyi artırır, sosyal kaygıları artırır, girişimciliği zayıflatır. Yani onun için bu böyle durumda annenin babanın rolü çocuklara buyurgan yaklaşmak, emir vermek, talimat vermek değil, onlara örnek olmaktır. Ve onların yapması gerekeni yapmak değil, seçenekler sunup ona vermek. Yani burada seçenek sunmak şöyle, mesela evden çıkarken hangi ayakkabıyı giyecek? Mesela böyle durumda anne illa şunu, çocuk hayır bunu, anne başlıyor çatışma. Böyle durumda anne 2-3 tane seçenek çıkarsa, şu üçünden birini giy, hem anne kontrolü kaybetmemiş olur, hem de çocuk ben seçtim, ben yaptım diye özgüvene zarar görmemiş olur. Bu nedenle ona, yani çocuğa o özgüveni verecek şekilde, ben baş özellik duygusu geliştirecek şekilde seçenekler sunmak gerekiyor. Bu da anneler genellikle bakıyorlar kendi annelerinden gördüğü, böyle kendini geliştirmeden, yani akıllarına ilk geldiği gibi düşünmeden annelik yapılıyor. Böyle durumlarda çocuklarda anne çocuk çatışmaları yaşanıyor çok sıklıkla.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilir.

0: Dikkatli bir otoparkta park eden arabanın yolunu bulabilmek. Kuşkusuz zaman zaman zorlansak da zihnimizdeki haritada konumumuzu belirler. İlk defa gittiğimiz yerleri elimizle koymuş gibi bulabiliriz. Peki nerede olduğumuzu nasıl biliyoruz? Bir yerden bir yere giden yolu nasıl buluyoruz ve bu yolu daha sonra nasıl hatırlıyoruz? Beynimizdeki konum ve yön bulma sisteminin farkında mıyız? Beynimizde bizi yönlendiren, yönümüzü bulmayı kolaylaştıran, karmaşık olayları programlayan bir zihin haritası mevcuttur. Bizler bu zihin haritalarıyla hayatımızı daha kolay ve güvenli bir şekilde yaşarız. Beynimizin yer belirleme sistemi, beynimize yerleştirilmiş hücrelerden oluşmaktadır. Bu hücreler vesilesiyle evimizin, okulumuzun, hastanenin yolunu kolayca bulabilmekteyiz. Yüce Rabbimizin biz kullarına merhametinin bir neticesi olarak yarattığı yer belirleme sistemi olmasaydı, hayatımızın ne kadar çekilmez bir hal alabileceğinin farkında mıyız? Her şeyi yaratmada kusursuz olan Rabbimiz, beynimizdeki yer ve yön bulan hücrelere yer tanımlama ve coğrafi koordinatları beynimizde kaydetme görevini vermiştir. Bu tasarım harikası sistem, hayatımızı ve bizi şekillendiren ilahi kudretin eseridir. Yer ve yön bulma kabiliyeti sadece insanlara verilmiş hususi bir kabiliyet değildir. Birçok hayvan yuvasının yolunu bulabilir. Hatta metrelerce uzaktaki karmaşık bir noktaya kolayca ulaşabilir. İnsan ve hayvanlara verilmiş bu nimetle her gün evlerimize güven içinde döner ve hayatımızı bu nimet vesilesiyle huzur içinde idame ederiz. Rabbimize hayatımızı kolaylaştıran ve güvenliğimizi sağlayan bu nimetten dolayı şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: rüyayı hayal ettim seninle. Varlığını hissettirmektir yapacağım sadece. Saçların deniz, gözlerin alev, yanacağım seninle. Rüzgar ol es sadece, yangının bir bende.
1: Adüye FM.
2: Her tarafım kır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, glüten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü,

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün yaz aylarında bulunmamız nedeniyle sıcak havanın etkisini azaltmak amacıyla kullanmış olduğumuz klimalara bağlı oluşan ve halk arasında da klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığı üzerine konuşacağız. Lejyoner hastalığı nedir? Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonudur. Lejyoner hastalığı kişileri tek tek etkileyebileceği gibi salgınlara da neden olabilmektedir. Bu bakteriler nemli ortamlarda ve akıntı halinde olan sularda rahatlıkla barınabilmekte ve kolayca çoğalabilmektedir. Klimaların filtre sistemlerinde kendilerini üremek için uygun bir ortam oluşturmaktadır ve klimanın yaydığı hava ile insanların solunum yollarına gelip yerleşmektedir ve burada da hastalık oluşturmaktadır. Klima hastalığı adı verilen bu hastalık, klima aracılığı ile insanlara bulaşıp yayılmasından dolayı bu isim verilmiştir. Bu bakterilerin klima içerisinde kolayca yer edinebileceği gibi insan vücuduna yerleşmesi de çok zor değildir. Bu bakteriler klimada barınmasıyla birlikte klimanın yaymış olduğu havayla

klimaların çalıştırıldığı topluma açık alanlarda daha sık rastlanmaktadır. Bunun da temel nedeni klima sistemlerinin yerleşmiş olan bakterilerin, özellikle filtrelere yerleşmiş olan bakterilerin filtrelerin değişmek suretiyle yenilenmemesi sonucunda üreyip ve havayla bir şekilde dağıtılıp insanların solunum yolundan girip burada akciğerlerine yerleşmesi ve hastalığı oluşturması şeklinde bir yol izlemektedir. Genel çerçevede özetleyecek olursak, lejyoner hastalığı temizliği ihmal edilen klima filtrelerinde üremektedir. Bunlar uygun sıcaklıkta çoğalıp ortamdaki havaya yayılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı da özellikle toplu yaşamın olduğu yerlerde kullanılan klima filtrelerini periyodik olarak temizlenmesi ve mümkün olduğunca da bu ortamlarda bulunmamaya özen göstermemiz koruma açısından önemlidir. Legionella nasıl hastalık oluşturur? Ortamlarda bulunan klimaların eğer hijyeni ve temizliği iyi yapılmazsa Legionella adı verilen bakteri üremektedir. Bunu söylemiştik. Akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jacuzzi, fıskiyeleri veya havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda da bu bakteriler üreyebilmektedir. Ve bunlar fıskiye gibi bir şekilde ortama damlacık oluşturacak şekilde, suların havada asılı kalacak şekilde dağıtılmasıyla bir şekilde havada bulunmakta ve bunlar solunarak akciğerlere girmektedir. Tedavi edilmediğinde zatüreye varan tablo oluşturmakta, hatta kişi de komaya kadar götürebilecek sürecin başlangıcı olmaktadır bu enfeksiyonlar. Aslında bu bakterinin enfeksiyon yapma potansiyeli oldukça zayıf olmasına rağmen bakteriye maruz kalan bireylerde %1-5 oranında bir hastalık ortaya çıkarabilmektedir. Bireyde hastalığın ortaya çıkabilmesi için de bir yatkınlığın olması gerekir. Normal bağışıklık sistemine sahip sağlıklı bireylerde hastalık etkinliği alınsa bile çoğu kez hastalık oluşturamazlar. Hastalığın ortaya çıkması için bireyin bazı risk faktörlerini taşıması gerekmektedir. Sudaki bakterinin akciğere ulaşabilmesi için iki temel mekanizma ileri sürülmüştür. Bunlardan birincisi, bakteri önce üst solunum sistemine yerleşmekte ve buradan akciğerlere aspirasyon yoluyla ulaşmaktadır. Aspirasyon ağızdaki bir takım materyallerin az solunum yolu, yani akciğerlere doğru kaçması ve bunların da genelde yetersiz öksürme refleksi nedeniyle dışarı atılamamasıyla oluşmaktadır. Bu kaçakla da burada yerleşip enfeksiyon oluşturmaktadır. İkinci teoriye göre ise suyun küçük su damlacıklar halinde, aerosol dediğimiz halde gelmesi, yani bu genelde daha çok fıskiye ile veya bir şekilde suyun havaya damlacık şeklinde yayılmasına neden olacak mekanizmalarla, bir takım makinalarla, klimalarla oluşmaktadır. Bu damlacıktaki havada asılı kalan bakteriyi içeren damlacıklar nefes yoluyla doğrudan akciğere ulaşmaktadır. Kimler hastalığın bulaşması açısından risk altındadır? Otel veya restoranlar gibi büyük havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde çalışan kişiler bu hastalığa yakalanma konusunda büyük risk altındadır. Özellikle yaz aylarında arabaya binen, evinde klima çalıştıran, AVM'lerde zaman geçiren pek çok kişi de yine bu risk söz konusu olmaktadır. Akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jacuzzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda üreyen bu bakteriler suyun küçük damlacıklar haline gelmesini sağlayan, yani aerosol hale gelmesini sağlayan, tıpkı fıskiyede olduğu gibi bakteri içeren bu damlacıklar nefes alma ile solunum yoluna bulaşır ve uzun zaman bu alanlarda uzun zaman geçiren kişiler de risk altında olmaktadır yine. Klima hastalığının belirtileri nelerdir? Lejyoner hastalığının belirtileri bakterinin alınmasından 2 ila 10 gün arasında ortaya çıkmaktadır. Genellikle belirtileri üst solunum yolu enfeksiyonları ile başlar. Hastada birkaç gün süreyle halsizlik ve yorgunluk yakınması olur. Bazen kas ağrıları ve baş ağrısı olabilir. Hastaların çoğunda ateş yükselir. 38,5 civarında bir ateş söz konusudur. Giderek az solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gelişir. Bu durumda öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ortaya çıkmaktadır ve ateş yüksekliği de artmaktadır. Hastalar

çoğu kez balgam çıkaramaz, bulantı, kusma, karında rahatsızlık hissi ve ishal de oluşabilmektedir. Legionella bakterisinin neden olduğu bu hastalık zatürre hastalığına yakın belirtiler göstermekle birlikte birebir aynısı değildir. Zatürre hastalığının belirti olarak ayıran en önemli nokta ise bilinç kaybı ve unutkanlık da mevcuttur burada. Lejyoner hastalığı tipik zatürre belirtilerine benzer belirtiler vermez dedik ve bu zatürrenin aksine bu hastalarda akciğer ve solunum sistemine ait şikayetler ön plana gelmemektedir. Kırma hastalığının belirtilerini kısaca sayacak olursak ilk 24-48 saatte daha böyle non-spesifik herhangi bir şeye yorulamayacak yani bir şekilde bir hastalığa atıfta bulunamayacak şikayetler, halsizlik, kırgınlık, yaygın kas ağrısı, şiddetli baş ağrısı, dalgınlık, huzursuzluk, kişide sıkıntının olması gibi daha çok böyle üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olur. Daha sonraki süreçte ise ateş ve ilk iki günde yoğun olmak üzere kuru öksürük olur. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi sindirim sistemi bulguları olabilir. Hastaların %20'sinde sinir sistemi bulguları nedir bunlar? Bilinç bulanıklığı gibi bulgular olabilir. Konsantrasyon bozuklukları hatta koma bile görülebilmektedir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kaldığımız yerden lejyoner hastalığın tanısından devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın, sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeli duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım desen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

사야 되는 건 뭐.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
0: Adyo FM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren, Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin, Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 80

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

sensiz olmaz. Dayanamam yokluğuna, yok sensiz olmaz. Hiç zorlama beni buna, çok denedik bunu biz, başaramadık.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Ne oldu bana bu akşam? Sanki seni ilk defa görüyor gibiyim.

0: benim için yıldızları yeryüzüne indiren şarkısın sen.
1: Belki tatlı tatlı bu

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
0: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.